0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Şimdi yine de yeni nesayeti veremem. Bu yakayan kuru gene yok. Hakikaten hem. Bir strikede beton bilen kış kemiği türgeneyken baller birçok sigaretlerden çekip kışlarına yön başlayıp bir kaseliğden latife etişi otursa bir strikeli yigit bir strikeli yigit de aldı ekeli ölmedirmiş. Bakara karateni korgan mı sen?
3: Yok!
2: Ha? Korsateye mi düptü? Mayla ha? Yenkeyip durgun düptüm. Yenkeyip türgeneyken birlikte din bir lomnam bur urup etermiş ki gördüğün kinası da şunu kolumdan başına kuruyordu. Şimdi ortalar baya ayıp ettim bu meyde digenler sana yine iltimas kırk gelişti. Ha şu bu meydini itibarlar yüzge havalı kılama. Bu meydim, sapsim bu meydim. Nima bu meydi? Havuzlu kapkağı bu meydi. Osmanlı üstünü bu meydi, kurpanı yengi bu meydi, aş bıçağını kını bu meydi. Yakında Erkin Kamil'im ve Hamcan dostlar bile oylak görsek bu meydi gen derseler güdü köpeken. Adamdı dümü bu meydi, maymunlu şimi bu meydi. Kesek divarını kışı bu meydi, kemperlerini dişi bu meydi. Bazı bir şoförlerini seversen opkesi bu meydi. Usayam kapatısıya koyuyordu oy. Yiğitlerinin yükkesi bu meydi. Arık malını iti bu meydi, çay kavçını biti bu meydi. Kışlık uyunu hadası bu meydi, lübayın konçanı örgen küçüğünü dedesi bu meydi. Tap taze yerini şoru bu meydi, urşkak şallak hatınlardı yeri bu meydi. Kızıl çırağdan otup bu meydi, pahtakardı yutup bu meydi. Ha, yüdesen ha, yüdesen. Cedvelde busa yüdesen de. Yütken de saka bu meydi, iştan da yaka bu meydi. Yakşı adamın aldası bu meydi, Kortepa'nı bazı bir magazinide kelbese bu meydi. Mekke payanı şimi bu meydi, Tepadıgani şeydi mini bu meydi. Bittelep yıksın tağ bu meydi, cinnihanede sağ bu meydi.
4: Sangame ustaları.

0: Radyosu'da Kuldırgıç.
1: Hoş, aytinçi yigitçe. Nima gessiz, aynan bana şu oligohga kirishni xohladingiz?
2: Adı, xijolat qilmang, iltimosman.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ko'pchilik mandan so'rashadiki, bor aka, siz Buxoroliymi, Qashqadaryolimi deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joyga o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur taratgan ziyo ul yurt irur ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz, bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Bu boshqa daryo bu. Shuni sal bilish kerak ko'pchilik. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapda aytaman, Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telex. Ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telexni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Telexga qarab men ko'p san'atkorlar o'zi bilan telex olib boradi. Telexga qarab, "Iya, bo'yinchalar qalin. Tirsalaringiz boshqasi. Bu arqalarga ham saltola qilsangiz kerak-a." Bazı borsa pastan orası mı deyip, bokta vurup şapak alası mı deyip, tüylükte arkalardan çöple tıkıp, bir çiftliğe çoğaltırıp. Boşlardan suyla kuyup, pulağlarla çöple tıkıp mı bilmiyim ha? Tüylükte özü bir de tüylükte muhtaç yok barış mümkün de. Rakosaniyem o borası su, kaydar vermeyip de bunu. Endi o'sha ertalab hamma ishlar salomlar hammasini qilib o'zlar jo'natamiz deb bu boshqacha yurt u. Urushda ham janjalda qo'l qaynagan yurtda urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-biri bilan tortishib qolsa sen buni nimaga so'kding? Sen svetoyga tegib qo'yibsan, noto'g'ri gapiribsan, sen nohaq so'kibsan deb ursa Qashqadaryoda oldin urib bo'lib keyin so'raydi nima bo'ldi deb. Bu bolani betini yarimi yo'q yotibdi. Bilece singan. Uzun man mas u man urudu. Man aşne su kuzu. Şimdi ise ortağı keçirsen tip. Yana bu bolanı bir kolu singan bir tamoy yok. Bu mundan ki kalesi ikilası. Ara açı beni yaplaşı oturuyor uradı bunu keçir. Koyul kalış gerek. Borsayız yeni ulan avukatın Toshkentte 3 kilo göğüşten 30 kıl avukat kısa Qashqadaryoda 30 kilo göğüşten bir avukat. Avukatlar yan fakat göğüş. Maza, tandır, ciz, kımırlama, lıkırlama, kotırma, yatırma, kızılça, dudlangan, xidlangan. Qurutma, xarasi go'sh. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovuqdan yeb qo'yarganda, bular odamzotni kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Sharsabizda, Kubjo'lida to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qancha askasim yeb bor aka, qanday yo'lligidan ona ekan o'liya deb kelib o'shadi.
1: Sangoma ustalari.

0: Ber.
1: Keser 2 metrelik silik. Hazır.
0: Ya. Bitti kup.
1: Ya. Ne başlattın sana?
0: Bana ber. İki. Ya. Bitti kam.
1: Koşun kısa da gino.
0: Bunu koşsam ben bitti kam.
1: Ya kalın.
0: Yakşılayıp sana şaşmasın sekin sana.
1: Ne var senin sana ismini? Ben bir ağır sizge. Yani amin. Top gelmemiz uygun bilsin. Allahu akbar.
0: İyi hapız. Hı. Oyun içine stopkasından hem çıkıp gittik. Bu tür işte sas da provajlanmaydı.
1: Ha siz oyun çıkıyken işte Amazon'a kımayız ki? O kvartiyede yapıldı öyleydi. Kıyımge. Ha bak sana bana. Bir, iki. Sana istem sana.
0: Bari bir kısımda adalet buluş gerek.
1: Sana.
0: Bir, iki, üç, dört.
1: Ha, bu bana ikide kop mu törtte mi?
0: Ha törtte kop.
1: Ha şu bana şey. Ha bu geldi. Maz gelemem.
0: Hop hop. Sastan masalasi yomon qiyin. Hopizlarga ham qiyin. Tortishamizni bularga ikki haq berish kerak o'zi. Yo'mi tortishamizni? Bir hopizni mikrofonchisi podvat qilib qo'yibdi. Boshqa to'yga ko'proq bergan ekan ketib qopti. Endi yugurupti, to'y yaqin qolgan, boshlanyapti, bu yog'i mikrofon yo'q. Izlab bir chet qishloqda, chet bir uyida qadim zamonda bir mikrofon bilan shug'ullangan bir otaxon bor ekan. Şunu kekir kipti otakon varmasayız bulmaydı bir nümak varmasayız. Şimdi ya hali tayyar emasman bu buzul hali bular. Ya uşağıda tuyhona da şeyde buzulledi baytamız. Biz hani çıkar varın vaziyette. Ha boptu bir ağını Arturiler deyipti. Hazır ben bir ağını tayyarlı olaydı deyipti de. Memleki kalankasına mıh topalmazdan tuflu mıhlaydıken mıhçablan ters ters ters urttu da. Artık şaşırınç gelişti tuyhona ge. Kanı yine hali stoykalar yam tayyar emasakan kalankasına. Sen darakka çık deyipti. Darak kapitasını bağlaştı. Sen tomga çık. Tom kapitasını koyup koyuştu. Yine tekşir edigen cahaya kigen de otaxon hayal bilen bir mast koliga mikrofonu bir var. Gapirasız. Kanı bir deyin kanı degen eken. Yaktan mast turu alıp durup bir degen eken. Boyagi mıh tuflinki de gırçtı. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki dema. Nima degan ekan, tarz ayrilib ketib qopti. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimish. Bir, bir, bir. Bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res. Bir, bir, bir, bir. Deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Şu onasının yanındaki düğünası düğünü bu bir bir deydiğin sizde oğluyuz da şu dese ha mana oğlum şu artistlerle koşulgenden beri bir çaranın bir iki bu mey kaldı.
2: Hangi ama ustaları

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
4: Ama.
1: Halem işten misiniz?
4: Ay şu an telefon kol değil mi? Şu an gidip yok gen bu zi işten ama. Hop, abette kankaya borardım o zaman. Ha, yetkence, tiyatrge bilet alıp koydum.
1: Yuri.
4: Ha, bilet aldım. İkide. Bir masakım tiyatrge düşüp belirlik.
1: Vostaki, şuna kıyken vahli ro etmişsiniz mi?
4: Hadi, hadi işlerim bu bebek.
1: Bo'pti bo'lmasam keyin gaplashamiz. Mana tayyorgarlik ko'ray. Bilasiz-ku, bir joyga boradigan bo'lsam 10 soat tayyorgarlik qilaman.
4: Ertagacha bo'lasan.
1: Nima?
4: Ertagacha bo'lgirasan deyman, ertagacha.

0: radyosu de.
1: Kuldirgiç.
2: Talabanın cevabından gazablanan profesör zachetkasiga eşek deyip yazıp koydu ve talabaga qaytarib berdi. G'amkin qiyofadagi talaba daftarchasidagi yozuvni ko'rdi ve xursand holda dedi.
3: Domla, imzoni chiroyli qilib qo'yib qo'yibsiz. Lekin nima bahona qo'ymadingiz?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Az ade. Ayı. Aycan. Geçtim. Leyt olan. İyi. İyi. Az ade geçtim. Ey, mingil urmasdan nima bo'lgani etki mehmonlar qani? Ozoda nimaga yig'layapsan, nima bo'ldi o'zi?
5: Anvi, qarindoshlaringiz ichida bittasi bema'ni anaqa anekdot aytayotgandi-da, keyin men unga qarab chiqib keting dedim.
4: Xo'sh, xo'sh.
5: Keyin uni ketidan anekdotida omni eshitamiz deb hammasi chiqib ketdi.

0: Caz Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Assalamu alaikum Otakhan.
3: Wa alaikum assalam, ke bolam?
2: Otakhan, bu kuruluş malları satıladigan dükkan mı?
3: Haa, bana tepeye yazıp koyduk.
2: Otakhan, menge tahta kire gitti. Tahta var mı sizde?
3: Tahta mı?
2: Ha.
3: Ya tahta tügegen yok.
2: Tamam oldu mu?
3: Anca buldum.
2: Şifir var mı şifir?
3: Tam yapışken mi?
2: Ha.
3: Ay yok, şifirem tügegen.
2: Dispi var mı Otakhan?
3: Ya dispi yok.
4: Hoppa.
2: Mıh var mı Otakhan? Mıh.
3: Mıh kanakasın, yüzlük mi ya yüz elliklik mi?
2: İki odanım kere Otakhan, iki odanım.
3: Ya iki odanım yok.
2: Mıh kalkışken balga var mı Otakhan?
3: Balga, özünüzü balga mı?
2: Hemen mıh kalkadıken balga.
3: Ya balga yam tügegen yok. Balta yam yok.
2: Otakhan, anneme kurtursun magazinde.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk, az adı. Katta sen.
2: Katta bulardım, uydaman de, vostaki.
4: Az aşk, bilesen bana böyle 3-4 günden beri bir soval kıyna vattı.
2: Ne mi?
4: Kürtekçi, bilesen her günü, hele ki işten kesem kulüp, öbür hele kolların köksinde, hamiyalı top tazı, çip çırağı diye böyle kulüp kutu alardı. Bugün boş geçersen, bilesen mi? Hele ki keyfiyetin yok mu, ne mi buldu, azı?
2: Ne mi bulardı, vostaki? Yani o koşnamız buna uğraşıp kaldım, çünkü keyfiyetim yok.
4: Vay vay vay, ey biçara koşnalar, ey.
2: Vay, bu ne mi dediğiniz? Ma xotiningizga umuman rahmingiz kelmaydi mi? Tavba qildim, qo'shnilarni yonini olishingizni qaray.
4: Endi Ozoda, sani qanaqaligini bilmasam ham mayli aka. Ana kunlar chaqsin o'ldirasan-ku, shuning uchun qo'shnilarga rahmim kelyapti.
2: O'zingiz har doim aytasiz-u axir, birovga haqqingni bermagin deb. Men ham shunaqa qildim-da.
4: Nimaga haqqingni bermaysan? Men tushunmadim, o'zi nima bo'ldi?
2: Ularni aytishicha vostaki siz boshqa ayollar bilan yurayotganimisiz. Men sizni tarafingizni olib, ular bilan urush qildim, tushundingizmi?
4: Malajes, bechora xotinim, to'g'ri qipsan.

0: Student oshxonaga kiribdi.
1: Kechirasiz, ikkita sosiska bering.
0: Desa yon atrofdagi do'stlari, boyvachcha javob qopsanmi? Desa student qo'shib qo'ydi.
1: 14 ta vilka ham.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları
2: Matmusa kuy sotkanı şaharga kelip kaldı. Qaytishda bitta kuyning puliga dutor aldı. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichni parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday qilib chalodir. Murojaat deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotin rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir-tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib Matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab es xushingni yeb qo'yding? Bobong quli dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum, jim debdi. Bobong barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erim dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar yashasin. Bir ayol ko'chada shunday tursa, sutga ochratga turganmiz, sutga

0: Sen meni şu yerde mancadın. Vay kurup gitip kala kalene. Farhundan ya. Zirikip gittim. Kula şakam oynayla. Bıptı canım. Kule. Adınım badınım. Sarıhan hatınım. Unakamaz. İndi siz kulen. İtti bitti. Baktı gör yutti. Canım. Kilin yakışsı bir gün maça oynaymış. Topken topalak gittim mi? Topalağını ki topin kravatı kırıp gittim mi? Canım, min oral gesi uçkaraman lom kanı, kanı kanı, ana ana, kanı kanı, vay dad, lom, ağır eken, kötür almayan beni. Farhat lomunu götürdü. U tağını talkanlıklardı. Zadbardas Farhat. Voy voy. Balan tog'lar. Teng, teng, teng, teng bilan orolga suv chiqaramiz, to'g'rimi azizlar?
1: Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aşk. Bilesem, küçük oğulmuz. Bola kagin.
1: Hazır, tohtap durayım. Tohara mağır eken. Karış var sizçi.
3: Kays tohareyin.
1: Ama. Uşlayayım amını.
3: Bupti, bupti, bupti. Oturma şunaki. Menge kays yol yakır o. İzinle mi? Adaşmazam doğru giydi.
1: Hiç kanakası ki, çepki.
3: Doğru giymez miydi?
1: Yok. Sizden mi bir ayağını halamı sıkırı tıkıdı? Baro diyor, çepki bürülgendik.
3: Değil mi? Üşenden korda abarı mı diyeyim?
1: Koy sizçi hazırlıyızı.
3: Ha, bubdu bubdu. Sen en bir metri etkenin kılıyıcı. Hoş, azadı ha? Devarlı on tamamdan otamız ama çap tamamdan. Belki ortasına aşmışar mısın?
1: Vay, halı gel.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
1: Merkez Radyosu.

0: Bir al sen keçer.
1: Kıldırgıç.
2: İki alpinist balan koyaga çıkıp geçişatken iken. Biri toyup çüp getipti. Şerigi sorabdi. Biror joying lat yegani yok mu? Bilmadım. Hali pastga yetib borganim yok.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anley. Kısa satırda.
2: Havo biroz kiyinib olish uchungina taqiqlangan narsani yeb ko'rgan. Bu hozirgi kungacha davom etmoqda.

0: Onam o'tkech to'sqib ketdi uyimiz. Bizlar tez ulg'aydik, g'am g'ussa tortib.
1: Kattalar kumayli yetdi bo'yimiz. Ukamni ko'chaga haydamang ota. Kenjamiz ko'chaga haydamang ota.

mükemmel köçe gel. Haydi hemen otel. Kincemiz köçe gel. Haydi hemen otel. Yetimle köçe gel. Haydi hemen

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yangi fotoapparat paydo bo'lgan payt bir sodda odam kelib, haligi rasmxonani oldiga chuqur qaziyotgan ekan, fotograf chiqib qopti. Aka nima qilyapsiz desa, rasmga tushmoqchiman. Ha, rasmga tushsangiz nega chuqurlik qazasiz desa, buyurimdan tushmoqchiman dedi. Hali fotograf ham bilib, soddaligini bilib, ha yaxshi, ha buyurdan tushsangiz bitta chuqurlik bo'ladi. Nega ikkita qazyapsiz desa, ikki marta tushmoqchiman dedimiz. Endi biz ko'pchilik bo'lganmiz, 9 ta bo'lganmiz. Lekin ko'p bola, ko'p aka-ukalar bo'lganlar biladi. Men 6-sinman, hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Bolaligimda hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Ha, men shu endi o'zi sal sho'x edim bolaligimda ham bir kuni bahorida dadamga aytdim, dada, oyog'imga bitta krasovka olib bering, katta olib bering, fizkultura darsimga shu katta kerak edi desam, dadam, o'g'lim, ana kichkina akangga ketasi kichkina bo'lib qopti. Kichkina akangga ketasini kiysang, eskisini, biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Xo'p dadajon dedim, odatdagidek. Kichkina akamni ketisini kiyib oldim. Bir kun kuz kelganda sal sovuq bo'ldi. Dada, bitta kostyum olib bering. Kostyum sal kichkina bo'lib qopti desam, o'g'lim, ana o'rtancha akangga kostyumi sal tor bo'lib qopti. O'rtancha akangga kostyumini kiyasan, eskisini. Biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Ha, mayli dada dedim. Ancha bu o'tib hali qishib kelganda, dada, telpagim yo'q. Bitta telpaga olib bering desam, o'g'lim, katta akangga telpagi kichik bo'lib qopti. Uni telpagini eskisini san kiygin, unga yangisini olib beramiz dedilar. Keyin chat dadam ushadim. Dada, keta olib bering desam, kichkina akangga eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Kostyum olib bering desam, o'rtancha akangga kostyumini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Telpaga olib bering desam, katta akangga telpagini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Yetib bo'yim yetib, dada, uylantiring desam.
0: Hangoma ustalari.
2: Bir paytlar lotereya bordim. Ko'rgan odam aka deydan desam sizga maza. Nega desam, sizni qul lotereya borasiz, sizni qul yutasiz. Men aytdim, men lotereya bormasdan ilgari ham yutardim dedim. Nima yutardingiz dedi. Tuxum yutardim dedim. Qarang, yaxshi niyat yarim davlat, yaqinda Nexia yutdim. Butun og'aylarimni restoranga olib kelib ziyofat berib, mashinani babanglab yub keldik. Donda turamiz. Kelingizga maslahat olsam, voy adajonisi, yangi mashinani kuchiga qo'yib

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Bilasan mı, sen benden kuracı anca akıllı rasan. Çünkü yine bir de sağol versen neyle mi?
2: Vay birin.
4: Ozoda karagindi, odamzot içmese, çekmese, elge yaman ayolligi ilakşmese çı, karıp çırıp gitkünce hem yaşaşı mümkün eken. Ulus uzak umur kuruşu mümkün eken. Çünkü sen nömede buyduysan?
2: Ha, çünkü nam ahmalanı umru uzak buladdi, bir kar geçişme genekendi.
4: Ha, yan doğru.

0: Yan ilmi işi boyunca 2 saatçe küyü pişip mahar uzaklıptı. O gapını tügatıp joyga oturmazdan ilmi kengeşke katiplik kılıyotken tülkü vayının haş gelip soraptı. Bu yanca, heyçi, keşfiyatını amalda kollay olasam mı? Bilmesem ki, keşfiyat bölgenden keyin kollanlattı. Lekin şimdi hürmetli zatlarının aldıda kanday bular kire? Quyon ko'pchilikning roziligi bilan tulkini dahlizga yetaklabdi. Bir necha daqiqa vaqt o'tibdi. Kutilmaganda xonaga oldin ketidan boshini ham qilgancha tulki kirib ketdi. U boshini ko'targanda hamma o'z ko'zi bilan tulkining o'ng ko'zining osti ko'karib ketganini ko'rishibdi. Hoziroq harakat qilmasa, obro'si bir umr poymol bo'lishini sezib, bo'g'ri tomoq qirib so'rabdi.
1: Quyon, ey quyon, kashfiyotingni menda ham qo'llay olasanmi?
0: Mumkin. Debdi quyon yana qo'shni xonaga imo qilib. Yig'ilganlar yana sabrsizlik bilan kuta boshlashibdi. Falakning gardishi aylanib qarangki, bor yo'g'i bir necha daqiqalar o'tib, xonaga bo'ri qizarib bo'zarib kirib kepti. Qizig'i shundaki, endi hamma bo'rining bir emas, ikkala ko'zining osti ko'karib, mumataloq bo'lib ketganini ko'ribdilar. Ilmiy kengashga ayiq polvon raislik qilayotgan ekan. Fan olamida ko'pgina g'alat kashfiyotlarning guvohi bo'lgan ayiq polvon ham tabiat ato etgan mag'rurlikka bo'ysunib o'kirib yubordi. Va endi quyonchaga tashlanmoqchi ham ekanki, eshik ochilib, hayvonlar sardori sher paydo bo'pti. U nara tortgancha kirib ketdi. Ilmiy rahbarligimda ajoyib kashfiyot yaratayotgan quyonga boshqa savollar bermasalaring kerak.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Simeon Altov. Sakilik. İsmini tanıganımdan beri içemem. Lekin koça değmez. Uyumda, dostlar, tanışlar davrası da. 300 gram içkenimden ki kuturup getemem. Yo adaştım. Sahiligim tutup getedi. Ufadlarımdan kaybır uyumdaki nimege katkırak tikilip kalsa o şanı koltuklatıp yubara veremem. Kanı olmayı kursun ki uyudan sağ çıkarmıkeni. Kaysıdır ulufatım kitap, kaysıdır mebel bilen uyumlu terk etişedim. Mürkünü karazım akval çatak. Uyda tabara narsalar, cihazlar kemayıp bar yaptı. Yok dedim özüm. Munakas ketmeydi. Ertasidan boshlab ichgan paytimda xotinimni yonimga o'tkazib qo'yadigan bo'ldim. U qaysi ulfat nima olib kelsa, uning uy manzili, telefon raqamini yozib turadi. Ko'ribsizki, ertasiga olib ketilgan narsalarning hech bo'lmaganda yarmisini qaytarish imkoni tug'iladi. Xotinimni bekor ichki undabman, majburlabman. Hozir mensiz ham ichaveradigan bo'lgan. Lekin bu yaxshilikka, ha, u aksincha kechalari yo'qolib qolganiga yarasha uyiga narsa ko'tarib keladigan bo'ldi. Kechagi ichishdan so'ng bosh og'rib, kayfiyat nolga tushib uyg'onsam, uyimizda erkaklarning bo'yin bog'lari, paypoqlari, tuflilari qalashib yotgan bo'ladi. Ko'raman u, darrov ko'nglim ko'tarilib, xotinimga mehrim ortadi. Qaniydi men ham xotinjonimga xuddi shunday mehribonlik qila olsam. Qaniydi.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.